0: Bir dakika, bir dakika, nasıl iki yer?
1: We're going over the overpass. You need a second truck.
0: Negative.